bak ince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

O kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadis

bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Cuma, hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

acaba daha kalabalık olabilir miyiz? Dünya genelindeki kırsal nüfus rakamlarının büyük ölçüde eksik tahmin edilmiş olabileceğini iddia eden yeni bir araştırma var. Yeryüzünde hali hazırda düşünülenden milyarlarca daha fazla kişi yaşıyor olabilir. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun hali hazırda yaklaşık 8,2 milyar olduğunu tahmin ederken bu rakamın 2080'lerin ortalarında 10 milyarın üzerine çıkacağını öngörüyor. Ancak Nature dergisinde yapılan yeni bir araştırma bu tahminlerde kırsal nüfusun 75 ile 2000 arasındaki çalışma dönemi boyunca hep %53 ila %84 eksik sayılmış olabileceğini saptadı. Yani çok daha kalabalığız. Ve daha da kalabalık olacağız yani. Nüfusun 1/4'ünü gözden kaçırmış olabilirlermiş. Ne büyük hata. Çilesi bitmez.

Sabahlar. Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızla daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozuklukları ile mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bugünün dünyasında her şey insanı rahatlatmak, eğlendirmek ve dikkatini dağıtmak üzerine kurulu. Dikkat ettiniz mi? Peki neden böyle derseniz, tükettiğimiz şeylerin çoğu gerçek tatmin değil. Sadece ucuz birer taklit. Neyin taklidi? Karşımıza çıkan harika bir analoji var aslında. Lüks mesela sahte doyumun, fast food sahte beslenmenin, dijital yayıncılık sahte eğlence ve dinlenmenin, ünlüler sahte ilhamın. Bu sahtelikler içerisinde gerçek bir şeyler aramaya başladık. Ne güzel ki, nihayet.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

içerisinde romantizme bakış açımız muhtemelen değişmiştir. Kuşaklar arasında da farklı bakış açıları vardır muhtemelen. Ama Pretty Woman'ı izlediyseniz ister istemez etkilenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Yaşınız kaç olursa olsun. 1990 yapımı ve romantik komedi olarak geçiyor. Pretty Woman 23 Mart 1990'da Beyaz Perde'de izleyiciyle buluştu. Pek çok kişi için inanması zor olsa da bu filmin çekilmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş sevgili dinleyen. Eski usul sevimli bir romantik komedi der misiniz bilmiyorum. Aslında şöyle bir konusuna baktığınızda oldukça zor bir konu olduğunu, çok da romantizmle ilgisi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Richard Gere ve Julia Roberts'a selam gönderelim.

güzel bir şey değil mi? Şehirde büyük bir değişiklik yapılacak ve buna şehrin yaşayanlarının karar vermesi isteniyor. Keşke bizim şehirlerimizde de böyle sık sık referandumlar yapılsa. Yaşadığımız şehir, sokak, mahalle istediğimiz gibi mi gerçekten? Muhtemelen sizler de birçok şeyin değiştirilmesini istiyorsunuzdur. Gözünüze batan yüzlerce şey vardır ama maalesef bunları yetkilere ulaştıramıyoruz bile.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaşlar Leo, hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her 3 gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya, sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

fark ettim ki yıllardır Dünya Mutluluk Raporu üzerine ayrıntılara bu programda yer veriyoruz. Bu yıl ilk defa olarak bu Dünya Mutluluk Raporu'na yeni bir şey eklendi. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Yardımseverlik. Yardımsever davranışların refah ve mutluluk seviyelerimiz üzerindeki etkisi. Başkalarının iyiliğine olan inancın, insanların mutluluğuyla şimdiye kadar sandıklarından en az iki kat daha yakından bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Eğer başkasının iyilik potansiyeline o kadar da inanmıyorsan, buna empati boşluğu deniyormuş. Ve bu boşluk arttıkça mutluluk düşüyormuş. Evet, dünya hızla değişiyor. Zaman dar, stres bol, rekabet keskin. İşte tüm bu tamaşanın içinde görünmeyen bir değer gerçekten sessizce öne çıkıyor. Yardımseverlik, yani insanlık diyebiliriz.

insan olmak, yardımsever olmak, iyi bir insan olmak. Aslında zaten öyle olmamız gerekiyor ama bu tanımlar yeniden düşünülüyor ve yeniden dönüşmeye çalışıyoruz. Yardımseverlik eylemlerinde 3 kategori varmış. Para bağışı, gönüllülük ve bir yabancı için iyi bir şey yapmak. Buna göre dünya nüfusunun %70'i geçtiğimiz ay en az bir kez nazik bir davranışta bulunmuş. Bilimsel verilere göre bu duygu artık maaştan çok daha kıymetli. İnsanlara saygılı ve değerli davranmak, gün içerisinde hiç beklemediğiniz birinden bir selam almak gerçekten ki insana kendini iyi hissettiriyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

herkesin motivasyonu farklı. Neden böyle düşündün birdenbire diyenler? Aynı apartmanda yer alan, tasarım olarak birbirinin aynısı olan 10 dairede oturma odası nasıl kullanılıyor? Eşyalar nasıl yerleştirilmiş? Bir Instagram kullanıcısı fotoğraflamış. Görmek isterseniz How Everything Works. Gerçekten çok enteresan. Dediğim gibi herkesin motivasyonu çok farklı. Aynı daireler, aynı yüz ölçümüne sahipler. Ama birbirleriyle alakaları yok. İşte yani aramızdaki farklılıkların da en güzel tarafı bu değil mi sevgili dinleyen?

Tayvanlı bilim insanlarının bir açıklaması var. Aslında uzun zamandır konuştuğumuz şeylerden de bir tanesi, hava kirliliğinin solunum yolu aracılığıyla bağışıklık sistemini uyararak iltihaplanmayı tetikleyebileceğini ve bunun sonucunda da beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya çıkardılar. Geçtiğimiz günlerde de özellikle ülkemizde ya da dünyada en kirli havaya sahip şehirler hangileri sıralamıştık? Bir taraftan temiz havayı da sıralamıştık aslında, hangi şehirlerin daha temiz olduğunu. Galiba biz şehirlerde yaşayanlar ister istemez ihtiyaç duyuyoruz. Hafta sonları illaki doğayla buluşmaya çalışıyoruz. Keşke şehirlerde de daha temiz havayı soluyabilsek.

0: Ne kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Derisinden sorgu sual yok. Yatar ki aşk altına. Geç üstünden yosa. Ya ya ya. Şa şa şa. İçimdeki çiçek.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

baktı görmeden, hiç düşünmeden, belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden, öyle aniden çekti gitti birden.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bir halin sevgilimiz gözünün önünde parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Bugününüz de güzel olsun diye hayatın ritmine başlıyorum ben Rana. Geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başında olursanız eğer cumayı birlikte keyiflendireceğiz. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Hem gündemden uzak olacağız, biraz daha keyifleneceğiz, hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hazırsanız biz başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Şimdi önümüzdeki pazar günü anneler günü. Her yerde bas bas reklamlar yapılıyor. Her yerde o kadar çok konuşuluyor ki. Yalnız bu özel günleri neden sevmiyorum biliyor musunuz? Annesi olmayan çocuklar için, çocukları dünyada olamayan anneler için sevmiyorum. Dolayısıyla etrafta bu kadar çok bağırmanın da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yine de küçük bir hatırlatma. Hala yanınızdalarsa kıymetini bilin, hala sizinlelerse birlikte vakit geçirin. Önümüzdeki pazar anneler günü ama çok da hani etrafta göze sokarak yapmayın bu işleri diye hatırlatmak istedim. Bazı şeyler kendinize özel kalmalı çünkü. Ve bana sorarsanız sadece bir gün değil, her gün annelerin günü. Peki, gününüz güzel olsun diye kulağınız hayatın ritminde olmaya devam etsin. Emre Kaya, teşekkür ederim diyecek. Radyonuzun sesini kısmazsanız yine Sıra'dan Merve Özbey'e, Derya Uluğ'dan Hande Yener'e, Hadise'den Madrigal'e çok sevdiğiniz sesler dakikalar içinde burada olacak. Hayatın ritmi devam etsin.

Bu sene Hıdrellez Bayramı'nı biraz tartışmalı yaşadık. Belki duymuşsunuzdur. 5-6 Mayıs'taydı. 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece dilekler dilendi ama ben sosyal medyada çok fazla bilgi karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Bazıları da diyorlar ki 16 Mayıs'ta asıl Hıdrellez. Tamam, olur, bir daha 16 Mayıs'ta dilek dileriz. Bizim için sorun değil. Yeter ki gerçekleşsin. Dilediğimiz dilekler gerçek olsun diyelim. Baharın tadını en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritmini çıkartmaya devam edelim Merve Özbey. Kulağımızın pasını silsin. Keyifli cumalar hepinize.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: adieu, adieu.
1: Dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından en önemli risk faktörü arasında dördüncü sırada yer alan hastalık hareketsizlik. Hele ki son yıllarda dijital dünyanın gelişmesiyle çok hareketsiz kalmaya başladık. Saatlerce oturup ekran kaydırıyoruz. Dolayısıyla hareket etmediğimiz için de pek çok hastalık daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Ne yapmak lazım? Hareket edeceğiz, yürüyüş yapacağız. Varsa bahçeniz, bağ bahçe varsa şanslısınız. Bahçe işleri yapacağız. Uzmanlar bahçe işlerinin özellikle bahçe işleri yapanların 1 saatte 360 kaloriye kadar yakabildiğini söylüyorlar. Hem keyif alıyorsunuz, hem üretiyorsunuz, hem karşılığını alıyorsunuz, hem de kalori yakıyorsunuz. Her açıdan insanı mutlu eden aktivitelerden bir tanesi bence bahçe aktiviteleri, bahçe işleri. Varsa bahçeniz şanslısınız, yoksa bence sosyal medyada vakit geçirmek yerine bir bahçe sahibi olabilmek için bir şeyler yapmanız gerektiğini hatırlatmış olayım.

egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada da egzersize teşvik eden videolar görüyorsunuzdur. Mesela Pinky Time. Parmaklarınızı egzersiz yaptırıyorsunuz sosyal medyada oturduğunuz yerden. Tabii ki egzersiz bu değil ama yine de stresi yok edebilmek için parmakları hareket ettirmenin gerekliliğini ortaya çıkartmışlar. Pinky Time akımıyla basit bir parmak egzersizi olarak görülse de zihinsel odaklanmayı arttırıyor, stresi azaltıyor diyorlar. Peki nasıl uygulayacağız? Bu trendi gün içinde kısa aralıklarla serçe parmağınızı bilinçli şekilde hareket ettireceksiniz ya da belirli bir ritüel içinde kullanacaksınız küçük parmağınızı. Bu küçük hareketlerin zihni yeniden odaklandığını, kısa süreli rahatlama sağladığını söylüyorlar. Mikro egzersizlerin bilimsel bir tedavi yöntemi olmadığını ama kısa süreli farkındalık etkisi yaratabileceğini söylüyorlar. Özellikle gün içinde ekran başında uzun süre kalan insanların bu parmak egzersizlerini yapabileceğini söylemişler. Bence kalkın yürüyüş yapın. Çok da uzun süre mecbur değilseniz ekran başında kalmayın.

biraz da müzik dünyasının yeniliklerinden bahsedelim istiyorum. Zira müzik dünyası yaz yaklaşırken bahar aylarında coşkuyla çalışmaya devam ediyor. Müzik dünyasından yeni işbirliği haberleri geliyor. O işbirliği haberlerinden biri Hadise ve Motive'den geldi. Bugün itibariyle yayınlanacak yeni albümü H'nin habercilerinden yüksek enerjili yeni teklisi Labirent'i dinleyicisiyle buluşturdu Hadise. Rap dünyasındaki yeni neslin dikkat çeken sanatçılarından Motive ile bir araya geldi. Küçük bir yol işbirliğiyle de gerçekten büyük bir başarı yakaladılar. Bu güçlü ortaklarla Labirent'le devam ediyorlar. Geçtiğimiz Nisan ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yayınlanan Labirent albümün habercilerindendi. Yeni albüm H'de, Hadise'nin albümü de bugün yayınlanıyor. Peki, Hadise'yi dinlemişken yeni albüm müjdesi verdik. Madrigal'le devam edeceğiz. Madrigal demişken de onların Hande Yener'le işbirliğinden bahsedelim. Biliyorsunuz yine Nisan ayında çıkan yeni bir işbirliğiydi. Madrigal ve Hande Yener ortak çalışması Ego. Şarkının sözlerinde Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akgün imzası var. Şarkının müziklerinde Misha ve Goko imzası var. Aynı zamanda ses tasarımı, vokal ve mixi başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ortaya çıkarttı. Ego'ya da Berlin'de film tadında bir klip çektiler. Biz hayatın ritminde Madrigal'i vazgeçemediğimiz, çok sevdiğimiz Seni Dert Etmeler'le dinleyelim. Hayatın ritmi devam etsin, keyifli cumalar.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Önümüzdeki hafta sonu Anneler Günü. Bir kez daha bahsedelim ne hediye alabilirizden. Özellikle fazlaca yorgun olduğunu hissediyorsanız annelerinizin ne alabilirsiniz, onlara ne hediye verebilirsiniz? Mesela bir temizlik firmasından bir yardımcı isteyebilirsiniz Anneler Günü için. Böylece anneniz bütün gün oturup o yardımcı yardım edecek, temizliği yapacak, yemeği yapacak ama tabii ki sadece bir günlük, devamında sürekli bir yardımcı tutmanız da daha büyük bir hediye olabilir. Böyle güzel bir sauna spa armağan edebilirsiniz ya da eğer kahveyi seviyorsa kahveyle alakalı her şey onları mutlu edecektir bence. Şahsımca kahveyi seven biri olarak. Arkadaşıyla sürpriz bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Bir konser, sinema bileti alabilirsiniz ama birlikte gideceğiniz, tek başına yollamayın tabii ki. Ya da böyle birkaç günlük tatil hediye edebilirsiniz ona ama yine birlikte çıkacağınız bir tatil olsun. Sevdiği bir yemeği siz hazırlayabilirsiniz o gün. Yorgun bir anneyse anneniz, ki bütün anneler yorgun, onu mutlu hissettirecek, biraz daha sakin ve rahat hissettirecek hediyeleri şahsına özel seçebilirsiniz. Ben sadece böyle küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Hala karar veremeyenlere, son dakikacılara.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

günün herhangi bir saatinde, kahvaltıda, akşam yemeğinde, gün içinde domates tüketebiliriz. Artık yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı besinleri farklı şekillerde tükettiğinizde daha faydalı hale geliyor. Onlardan biri de domates. Mesela çiğ mi tüketiyorsunuz? Biraz daha ısıttığınız vakit içindeki likopen ortaya çıkıyor. Mesela muz. Çiğ mi tüketiyorsunuz? Sindirim kolaylığı için olgunlaşmış olması tercih ediliyor. Hatta kızartıyorlar. Mesela havuç. Beta-karoten açısından zengin olan havuç, pişirildiği zaman besin değeri artan sebzelerden. Mesela ekmek, kızarttığınızda daha sağlıklı oluyor, glisemik indeksi daha düşük oluyor. Böyle küçük detaylarla daha sağlıklı beslenebileceğinizi düşündüğüm için cuma gününden hatırlatmış olayım. Siz pazartesinden itibaren beslenme düzeninizi iyileştireceksiniz. Şimdiden hazırlıklara başlayın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

bir restoranta gittiniz, bir yerde yemek yiyeceksiniz. Belki öğle paydosunda, arkadaşlarla, olabilir bir yemek sahası içindesiniz. Etrafa bakıyorsunuz, karar veremediniz ne yesem acaba diye. Şimdi baktığınız vakit en sevdiğiniz yemeği sipariş ediyorsunuz ama yan masada birileri başka bir şeyler yiyor. Sanki daha lezzetli gözüküyor. Diğer masada yedikleri, tabaktakiler gözünüze çarpıyor. En sevdiğiniz yemek değil de onların yemeği daha lezzetliymiş gibi geliyor. Siparişi değiştirip onların yemeğinden sipariş ediyorsunuz ama gördüğünüzle tattığınız lezzet bir olmayabiliyor. Peki niye acaba, hiç düşündünüz mü? Başkasının tabağındaki yemek bize daha lezzetli gözüküyor. Uzmanlar bu durumun basit bir iştah meselesinden çok beynimizin sosyal ortamlarda yemeği farklı algılamasıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Hatta mesela karşı masa değil yanınızdaki arkadaşınızın yemeği daha lezzetli gözüküyor. Ondan bir çatal alıyorsanız eğer o yemek daha lezzetli gelebiliyormuş. Bunun sebebi aslında paylaşma içgüdüsü. Daha ziyade paylaşılan deneyimler daha yoğun hissedildiği için daha lezzetliymiş gibi geliyor. Aslında aynı yiyecek. Aslında daha önce tattığınız bir lezzet ama başkasının tabağında olunca daha lezzetli geliyor. Aslında bazen bu durum yemekle de alakalı olmayabiliyor. Hayatın başka alanlarında da karşımıza çıkıyor. Sadece kendi tabağımızdaki yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu anlamamız gerekiyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor. Thank you.

Bugün günlerden cuma. Hani diyorlar ya, pazartesi stresin en yoğun olduğu gün. Cuma da o zaman en düşük olduğu gün olsun. Hatta yapılan bir araştırma cumartesi akşam üstünde insanların en mutlu olduğu an olarak belirlendiğini söylemişti. Akşamüstü böyle 16-30 civarları falandı sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Peki sizin için en stressiz anlar hangileri? Benim için gün ya da zaman fark etmiyor. Arkadaşlarımın yanında olduğum vakit ben stressiz hissediyorum. Bir araştırmayla da bunu kanıtlamışlar. Özellikle kadınların stresle başa çıkma biçimlerini inceleyen bu araştırmada sosyal ilişkilerin, özellikle de kanka diyoruz ya, yakın arkadaşların bağlarının önemine dikkat çekmiş. Çalışmaya göre zor dönemlerde kız arkadaşlarıyla vakit geçiren kadınların stres hormonu seviyeleri daha düşükmüş. Sosyal desteğin sadece duygusal değil, biyolojik düzeyde de rahatlatıcı bir etkisi olduğunu kanıtlamışlar. İşte bu yüzden zor zamanlarımızda kankalarımızın yanına gidiyoruz, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun yanına gidiyoruz ama en çok yakın arkadaşla stres seviyesi düşüyormuş hanımlar, haberiniz olsun.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Büyük bir ihtimalle lise sona giden öğrenciler ya da üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler vardır aranızda. Dolayısıyla çok az bir zaman kaldı üniversite sınavına. Haziran'ın 21'inde üniversite sınavı gerçekleşecek. Biliyorum hazırlıklar devam ediyor, çok çalışıyorsunuz. Hangi bölümden gireceğinize çoktan karar verdiniz ama eğer yabancı dil bölümünü seçecekseniz bilim insanları bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yapmışlar. Şimdi bazı kişilerin yeni bir dili, yeni bir aksanı çok daha hızlı öğrenebildiğini ortaya çıkartmışlar ki bunu örneklerle de görüyoruz. Eğer müzik kulağı varsa, eğer ağız kaslarınızın çevikliği daha fazlaysa, yeni deneyimlere açıksanız eğer aksanları daha kolay öğrenebiliyor, yeni bir dili daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden yabancı dili öğrenebilenler, yabancı dili çok kolay öğrenip konuşabilenlerin bu konuda daha yetenekli olduğunu söylüyorlar. Sadece kelime ezberlemek yetmiyor yabancı bir dili öğrenme konusunda. Sadece dil bilgisini öğrenmek, sadece çalışmak yetmiyor. Aynı zamanda yetenekli olmak da gerekiyor. Sadece dil değil, beyin ve motor becerileri de bu konuda önemliymiş. Dediğim gibi üniversite sınavı yaklaşıyor ama her şey sınav değil. Hayat sınavlardan oluşmuyor. Evet, hayatın tamamı bir sınav ama sadece sınavlara hazırlanarak hayat geçmiyor. Bu yüzden bazı konularda, yetenekli olduğumuz konularda daha önde olduğumuzu kabul edip o konuya yönelmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sınava hazırlananlara da bu küçük araştırmayı hatırlatmak istedim.

koskoca bir haftayı tamamladık diyelim. Bu güzel cuma gününde de hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati de tamamladık. Cuma gününde günün 2 saatiyle gün daha keyifli hale geldiyse pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Bu hafta sonu aynı zamanda anneler günü. Şimdiden tüm annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Sadece doğurmakla anne olunmadığını da hatırlatmış olalım. Anneler gününüz kutlu olsun. Pazartesi günü yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Pazartesi görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Mutlu hafta sonları hepinize.

0: gelsin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

ismi bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

4. Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özaynar.

0: Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0544

0: 0229-212-3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Cuma, hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Acaba daha kalabalık olabilir miyiz? Dünya genelindeki kırsal nüfus rakamlarının büyük ölçüde eksik tahmin edilmiş olabileceğini iddia eden yeni bir araştırma var. Yeryüzünde hali hazırda düşünülenden milyarlarca daha fazla kişi yaşıyor olabilir. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun hali hazırda yaklaşık 8,2 milyar olduğunu tahmin ederken bu rakamın 2080'lerin ortalarında 10 milyarın üzerine çıkacağını öngörüyor. Ancak Nature dergisinde yapılan yeni bir araştırma bu tahminlerde kırsal nüfusun 75 ile 2000 arasındaki çalışma dönemi boyunca hep %53 ila %84 eksik sayılmış olabileceğini saptadı. Yani çok daha kalabalığız. Ve daha da kalabalık olacağız yani. Nüfusun dörtte birini gözden kaçırmış olabilirlermiş. Ne büyük hata. Çilesi bitmez bu.

Evet. Malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızla daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozuklukları ile mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bugünün dünyasında her şey insanı rahatlatmak, eğlendirmek ve dikkatini dağıtmak üzerine kurulu. Dikkat ettiniz mi? Peki neden böyle derseniz, tükettiğimiz şeylerin çoğu gerçek tatmin değil. Sadece ucuz birer taklit. Neyin taklidi? Karşımıza çıkan harika bir analoji var aslında. Lüks mesela sahte doyumun, fast food sahte beslenmenin, dijital yayıncılık sahte eğlence ve dinlenmenin, ünlüler sahte ilhamın. Bu sahtelikler içerisinde gerçek bir şeyler aramaya başladık. Ne güzel ki, nihayet.

içerisinde romantizme bakış açımız muhtemelen değişmiştir. Kuşaklar arasında da farklı bakış açıları vardır muhtemelen. Ama Pretty Woman'ı izlediyseniz ister istemez etkilenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Yaşınız kaç olursa olsun. 1990 yapımı ve romantik komedi olarak geçiyor. Pretty Woman 23 Mart 1990'da beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Pek çok kişi için inanması zor olsa da bu filmin çekilmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş sevgili dinleyen. Eski usul sevimli bir romantik komedi der misiniz bilmiyorum. Aslında şöyle bir konusuna baktığınızda oldukça zor bir konu olduğunu, çok da romantizmle ilgisi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Richard Gere ve Julia Roberts'a selam gönderelim.

Bir taraftan da ne kadar güzel bir şey değil mi? Şehirde büyük bir değişiklik yapılacak ve buna şehrin yaşayanlarının karar vermesi isteniyor. Keşke bizim şehirlerimizde de böyle sık sık referandumlar yapılsa. Yaşadığımız şehir, sokak, mahalle istediğimiz gibi mi gerçekten? Muhtemelen sizler de birçok şeyin değiştirilmesini istiyorsunuzdur. Gözünüze batan yüzlerce şey vardır ama maalesef bunları yetkilere ulaştıramıyoruz bile.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Yaşinerliyor. Hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her üç gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya? Sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.
1: Hiç gerek yok mu?

Girdim ya, helal bana, vallahi helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya.

saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

Fark ettim ki yıllardır Dünya Mutluluk Raporu üzerine ayrıntılara bu programda yer veriyoruz. Bu yıl ilk defa olarak bu Dünya Mutluluk Raporu'na yeni bir şey eklendi. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Yardımseverlik. Yardımsever davranışların refah ve mutluluk seviyelerimiz üzerindeki etkisi. Başkalarının iyiliğine olan inancın, insanların mutluluğuyla şimdiye kadar sandıklarından en az iki kat daha yakından bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Eğer başkasının iyilik potansiyeline o kadar da inanmıyorsan, buna empati boşluğu deniyormuş. Ve bu boşluk arttıkça mutluluk düşüyormuş. Evet, dünya hızla değişiyor. Zaman dar, stres bol, rekabet keskin. İşte tüm bu tamaşanın içinde görünmeyen bir değer gerçekten sessizce öne çıkıyor. Yardımseverlik, yani insanlık diyebiliriz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

insan olmak, yardımsever olmak, iyi bir insan olmak. Aslında zaten öyle olmamız gerekiyor ama bu tanımlar yeniden düşünülüyor ve yeniden dönüşmeye çalışıyoruz. Yardımseverlik eylemlerinde 3 kategori varmış. Para bağışı, gönüllülük ve bir yabancı için iyi bir şey yapmak. Buna göre dünya nüfusunun %70'i geçtiğimiz ay en az bir kez nazik bir davranışta bulunmuş. Bilimsel verilere göre bu duygu artık maaştan çok daha kıymetli. İnsanlara saygılı ve değerli davranmak, gün içerisinde hiç beklemediğiniz birinden bir selam almak gerçekten ki insana kendini iyi hissettiriyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Herkesin motivasyonu farklı. Neden böyle düşündün birdenbire diyenler? Aynı apartmanda yer alan tasarım olarak birbirinin aynısı olan 10 dairede oturma odası nasıl kullanılıyor? Eşyalar nasıl yerleştirilmiş? Bir Instagram kullanıcısı fotoğraflamış. Görmek isterseniz How Everything Works. Gerçekten çok enteresan. Dediğim gibi herkesin motivasyonu çok farklı. Aynı daireler, aynı yüz ölçümüne sahipler. Ama birbirleriyle alakaları yok. İşte yani aramızdaki farklılıkların da en güzel tarafı bu değil mi sevgili dinleyen?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tayvan'da bilim insanlarının bir açıklaması var. Aslında uzun zamandır konuştuğumuz şeylerden de bir tanesi, hava kirliliğinin solunum yolu aracılığıyla bağışıklık sistemini uyararak iltihaplanmayı tetikleyebileceğini ve bunun sonucunda da beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya çıkardılar. Geçtiğimiz günlerde de özellikle ülkemizde ya da dünyada en kirli havaya sahip şehirler hangileri sıralamıştık. Bir taraftan temiz havayı da sıralamıştık aslında, hangi şehirlerin daha temiz olduğunu. Galiba biz şehirlerde yaşayanlar ister istemez ihtiyaç duyuyoruz. Hafta sonları illaki doğayla buluşmaya çalışıyoruz. Keşke şehirlerde de daha temiz havayı soluyabilsek.

Ne kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatı en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Deriz.

Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Bugününüz de güzel olsun diye hayatın ritmine başlıyorum ben Rana. Geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başında olursanız eğer cumayı birlikte keyiflendireceğiz. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Hem gündemden uzak olacağız, biraz daha keyifleneceğiz, hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hazırsanız biz başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi önümüzdeki pazar günü anneler günü. Her yerde bas bas reklamlar yapılıyor. Her yerde o kadar çok konuşuluyor ki. Yalnız bu özel günleri neden sevmiyorum biliyor musunuz? Annesi olmayan çocuklar için, çocukları dünyada olamayan anneler için sevmiyorum. Dolayısıyla etrafta bu kadar çok bağırmanın da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yine de küçük bir hatırlatma. Hala yanınızdalarsa kıymetini bilin, hala sizinlelerse birlikte vakit geçirin. Önümüzdeki pazar anneler günü ama çok da hani etrafta göze sokarak yapmayın bu işleri diye hatırlatmak istedim. Bazı şeyler kendinize özel kalmalı çünkü. Ve bana sorarsanız sadece bir gün değil, her gün annelerin günü. Peki, gününüz güzel olsun diye kulağınız hayatın ritminde olmaya devam etsin. Emre Kaya teşekkür ederim diyecek. Radyonuzun sesini kısmazsanız yine Sıla'dan Merve Özbey'e, Derya Uluğ'dan Hande Yener'e, Hadise'den Madrigal'e çok sevdiğiniz sesler dakikalar içinde burada olacak. Hayatın ritmi devam etsin.

Bu sene Hıdrellez Bayramı'nı biraz tartışmalı yaşadık. Belki duymuşsunuzdur. 5-6 Mayıs'taydı. 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece dilekler dilendi ama ben sosyal medyada çok fazla bilgi karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Bazıları da diyorlar ki 16 Mayıs'ta asıl Hıdrellez. Tamam, olur, bir daha 16 Mayıs'ta dilek dileriz. Bizim için sorun değil. Yeter ki gerçekleşsin. Dilediğimiz dilekler gerçek olsun diyelim. Baharın tadını en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde çıkartmaya devam edelim Merve Özbey. Kulağımızın pasını silsin. Keyifli cumalar hepinize.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: adieu, adieu, adieu.
1: Dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından en önemli risk faktörü arasında dördüncü sırada yer alan hastalık hareketsizlik. Hele ki son yıllarda dijital dünyanın gelişmesiyle çok hareketsiz kalmaya başladık. Saatlerce oturup ekran kaydırıyoruz. Dolayısıyla hareket etmediğimiz için de pek çok hastalık daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Ne yapmak lazım? Hareket edeceğiz, yürüyüş yapacağız. Varsa bahçeniz, bağ bahçe varsa şanslısınız. Bahçe işleri yapacağız. Uzmanlar bahçe işlerinin özellikle bahçe işleri yapanların 1 saatte 360 kaloriye kadar yakabildiğini söylüyorlar. Hem keyif alıyorsunuz, hem üretiyorsunuz, hem karşılığını alıyorsunuz, hem de kalori yakıyorsunuz. Her açıdan insanı mutlu eden aktivitelerden bir tanesi bence bahçe aktiviteleri, bahçe işleri. Varsa bahçeniz şanslısınız, yoksa bence sosyal medyada vakit geçirmek yerine bir bahçe sahibi olabilmek için bir şeyler yapmanız gerektiğini hatırlatmış olayım.

egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada da egzersize teşvik eden videolar görüyorsunuzdur. Mesela Pinky Time. Parmaklarınızı egzersiz yaptırıyorsunuz sosyal medyada oturduğunuz yerden. Tabii ki egzersiz bu değil ama yine de stresi yok edebilmek için parmakları hareket ettirmenin gerekliliğini ortaya çıkartmışlar. Pinky Time akımıyla basit bir parmak egzersizi olarak görülse de zihinsel odaklanmayı arttırıyor, stresi azaltıyor diyorlar. Peki nasıl uygulayacağız? Bu trendi gün içinde kısa aralıklarla serçe parmağınızı bilinçli şekilde hareket ettireceksiniz ya da belirli bir ritüel içinde kullanacaksınız küçük parmağınızı. Bu küçük hareketlerin zihni yeniden odaklandığını, kısa süreli rahatlama sağladığını söylüyorlar. Mikro egzersizlerin bilimsel bir tedavi yöntemi olmadığını ama kısa süreli farkındalık etkisi yaratabileceğini söylüyorlar. Özellikle gün içinde ekran başında uzun süre kalan insanların bu parmak egzersizlerini yapabileceğini söylemişler. Bence kalkın yürüyüş yapın. Çok da uzun süre mecbur değilseniz ekran başında kalmayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

biraz da müzik dünyasının yeniliklerinden bahsedelim istiyorum. Zira müzik dünyası yaz yaklaşırken bahar aylarında coşkuyla çalışmaya devam ediyor. Müzik dünyasından yeni işbirliği haberleri geliyor. O işbirliği haberlerinden biri Hadise ve Motive'den geldi. Bugün itibariyle yayınlanacak yeni albümü H'nin habercilerinden yüksek enerjili yeni teklisi Labirent'i dinleyicisiyle buluşturdu Hadise. Rap dünyasındaki yeni neslin dikkat çeken sanatçılarından Motive ile bir araya geldi. Küçük bir yol işbirliğiyle de gerçekten büyük bir başarı yakaladılar. Bu güçlü ortaklarla Labirent'le devam ediyorlar. Geçtiğimiz Nisan ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yayınlanan Labirent albümün habercilerindendi. Yeni albüm H'de, Hadise'nin albümü de bugün yayınlanıyor. Peki, Hadise'yi dinlemişken yeni albüm müjdesi verdik. Madrigal'le devam edeceğiz. Madrigal demişken de onların Hande Yener'le işbirliğinden bahsedelim. Biliyorsunuz yine Nisan ayında çıkan yeni bir işbirliğiydi. Madrigal ve Hande Yener ortak çalışması Ego. Şarkının sözlerinde Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akün imzası var. Şarkının müziklerinde Misha ve Goko imzası var. Aynı zamanda ses tasarımı, vokal ve mixi başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ortaya çıkarttı. Ego'ya da Berlin'de film tadında bir klip çektiler. Biz hayatın ritminde Madrigal'i vazgeçemediğimiz, çok sevdiğimiz Seni Dert Etmeler'le dinleyelim. Hayatın ritmi devam etsin keyifli cumalar.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Önümüzdeki hafta sonu Anneler Günü. Bir kez daha bahsedelim ne hediye alabilirizden. Özellikle fazlaca yorgun olduğunu hissediyorsanız annelerinizin ne alabilirsiniz, onlara ne hediye verebilirsiniz? Mesela bir temizlik firmasından bir yardımcı isteyebilirsiniz Anneler Günü için. Böylece anneniz bütün gün oturup o yardımcı yardım edecek, temizliği yapacak, yemeği yapacak ama tabii ki sadece bir günlük, devamında sürekli bir yardımcı tutmanız da daha büyük bir hediye olabilir. Böyle güzel bir sauna spa armağan edebilirsiniz ya da eğer kahveyi seviyorsa kahveyle alakalı her şey onları mutlu edecektir bence. Şahsımca kahveyi seven biri olarak. Arkadaşıyla sürpriz bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Bir konser, sinema bileti alabilirsiniz ama birlikte gideceğiniz, tek başına yollamayın tabii ki. Ya da böyle birkaç günlük tatil hediye edebilirsiniz ona ama yine birlikte çıkacağınız bir tatil olsun. Sevdiği bir yemeği siz hazırlayabilirsiniz o gün. Yorgun bir anneyse anneniz, ki bütün anneler yorgun, onu mutlu hissettirecek, biraz daha sakin ve rahat hissettirecek hediyeleri şahsına özel seçebilirsiniz. Ben sadece böyle küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Hala karar veremeyenlere, son dakikacılara.

Günün herhangi bir saatinde, kahvaltıda, akşam yemeğinde, gün içinde domates tüketebiliriz. Artık yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı besinleri farklı şekillerde tükettiğinizde daha faydalı hale geliyor. Onlardan biri de domates. Mesela çiğ mi tüketiyorsunuz? Biraz daha ısıttığınız vakit içindeki likopen ortaya çıkıyor. Mesela muz. Çiğ mi tüketiyorsunuz? Sindirim kolaylığı için olgunlaşmış olması tercih ediliyor. Hatta kızartıyorlar. Mesela havuç. Beta-karoten açısından zengin olan havuç, pişirildiği zaman besin değeri artan sebzelerden. Mesela ekmek, kızarttığınızda daha sağlıklı oluyor, glisemik indeksi daha düşük oluyor. Böyle küçük detaylarla daha sağlıklı beslenebileceğinizi düşündüğüm için cuma gününden hatırlatmış olayım, siz pazartesinden itibaren beslenme düzeninizi iyileştireceksiniz. Şimdiden hazırlıklara başlayın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bir restoranta gittiniz, bir yerde yemek yiyeceksiniz. Belki öğle paydosunda, arkadaşlarla, olabilir bir yemek sahası içindesiniz. Etrafa bakıyorsunuz, karar veremediniz ne yesem acaba diye. Şimdi baktığınız vakit en sevdiğiniz yemeği sipariş ediyorsunuz ama yan masada birileri başka bir şeyler yiyor. Sanki daha lezzetli gözüküyor. Diğer masada yedikleri, tabaktakiler gözünüze çarpıyor. En sevdiğiniz yemek değil de onların yemeği daha lezzetliymiş gibi geliyor. Siparişi değiştirip onların yemeğinden sipariş ediyorsunuz ama gördüğünüzle tattığınız lezzet bir olmayabiliyor. Peki niye acaba, hiç düşündünüz mü? Başkasının tabağındaki yemek bize daha lezzetli gözüküyor. Uzmanlar bu durumun basit bir iştah meselesinden çok beynimizin sosyal ortamlarda yemeği farklı algılamasıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Hatta mesela karşı masa değil yanınızdaki arkadaşınızın yemeği daha lezzetli gözüküyor. Ondan bir çatal alıyorsanız eğer o yemek daha lezzetli gelebiliyormuş. Bunun sebebi aslında paylaşma içgüdüsü. Daha ziyade paylaşılan deneyimler daha yoğun hissedildiği için daha lezzetliymiş gibi geliyor. Aslında aynı yiyecek. Aslında daha önce tattığınız bir lezzet ama başkasının tabağında olunca daha lezzetli geliyor. Aslında bazen bu durum yemekle de alakalı olmayabiliyor. Hayatın başka alanlarında da karşımıza çıkıyor. Sadece kendi tabağımızdaki yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu anlamamız gerekiyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bugün günlerden cuma. Hani diyorlar ya, pazartesi stresin en yoğun olduğu gün. Cuma da o zaman en düşük olduğu gün olsun. Hatta yapılan bir araştırma cumartesi akşamüstünde insanların en mutlu olduğu an olarak belirlendiğini söylemişti. Akşamüstü böyle 16-30 civarları falandı sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Peki sizin için en stressiz anlar hangileri? Benim için gün ya da zaman fark etmiyor. Arkadaşlarımın yanında olduğum vakit ben stressiz hissediyorum. Bir araştırmayla da bunu kanıtlamışlar. Özellikle kadınların stresle başa çıkma biçimlerini inceleyen bu araştırmada sosyal ilişkilerin, özellikle de kanka diyoruz ya, yakın arkadaşların bağlarının önemine dikkat çekmiş. Çalışmaya göre zor dönemlerde kız arkadaşlarıyla vakit geçiren kadınların stres hormonu seviyeleri daha düşükmüş. Sosyal desteğin sadece duygusal değil, biyolojik düzeyde de rahatlatıcı bir etkisi olduğunu kanıtlamışlar. İşte bu yüzden zor zamanlarımızda kankalarımızın yanına gidiyoruz, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun yanına gidiyoruz ama en çok yakın arkadaşla stres seviyesi düşüyormuş hanımlar, haberiniz olsun.

Büyük bir ihtimalle lise sona giden öğrenciler ya da üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler vardır aranızda. Dolayısıyla çok az bir zaman kaldı üniversite sınavına. Haziran'ın 21'inde üniversite sınavı gerçekleşecek. Biliyorum hazırlıklar devam ediyor, çok çalışıyorsunuz. Hangi bölümden gireceğinize çoktan karar verdiniz ama eğer yabancı dil bölümünü seçecekseniz bilim insanları bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yapmışlar. Şimdi bazı kişilerin yeni bir dili, yeni bir aksanı çok daha hızlı öğrenebildiğini ortaya çıkartmışlar ki bunu örneklerle de görüyoruz. Eğer müzik kulağı varsa, eğer ağız kaslarınızın çevikliği daha fazlaysa, yeni deneyimlere açıksanız eğer aksanları daha kolay öğrenebiliyor, yeni bir dili daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden yabancı dili öğrenebilenler, yabancı dili çok kolay öğrenip konuşabilenlerin bu konuda daha yetenekli olduğunu söylüyorlar. Sadece kelime ezberlemek yetmiyor yabancı bir dili öğrenme konusunda. Sadece dil bilgisini öğrenmek, sadece çalışmak yetmiyor. Aynı zamanda yetenekli olmak da gerekiyor. Sadece dil değil, beyin ve motor becerileri de bu konuda önemliymiş. Dediğim gibi üniversite sınavı yaklaşıyor ama her şey sınav değil. Hayat sınavlardan oluşmuyor. Evet, hayatın tamamı bir sınav ama sadece sınavlara hazırlanarak hayat geçmiyor. Bu yüzden bazı konularda, yetenekli olduğumuz konularda daha önde olduğumuzu kabul edip o konuya yönelmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sınava hazırlananlara da bu küçük araştırmayı hatırlatmak istedim.

koskoca bir haftayı tamamladık diyelim. Bu güzel cuma gününde de hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati de tamamladık. Cuma gününde günün 2 saatiyle gün daha keyifli hale geldiyse pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Bu hafta sonu aynı zamanda anneler günü. Şimdiden tüm annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Sadece doğurmakla anne olunmadığını da hatırlatmış olalım. Anneler gününüz kutlu olsun. Pazartesi günü yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Pazartesi görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Mutlu hafta sonları hepinize.

0: gelsin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
0: Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar.

0: Aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
3: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

istediğin yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında dur.